Karagu, Baygo, Yajagana, Ayata, Günana, Yelana, Yelata, Mülküdür.